bana dikle bandane. Dünya ağır mı? Tın nazmana nazaniye. Babe nazane. Mıro nazana dalan hiş yakin ya. Zalim.

0: Ağlaya ben triyu. Ağlaya ben triyu. Ağlaya ben triyu. Ağlaya ben triyu. Ağlaya ben triyu. Ağlaya ben triyu. Ağlaya ben triyu. Ağlaya ben triyu. Ah, let's go, man,
1: Radio, 88.5, 88.9.

Ege yoy sarı kalma kaybetini ver asla işlemi tima ve girinken Ege kalma kalma tibi şabi ver asla işlemi tima kullama ve girinken Bıraka sonra mı karşı kalam Ebru bitine khani kibâ bi feyza bâle rüke bizzâ Muhammed seyyidin katini gazi halli lalu mehmidi esirmiyya Ebru halli lalu mehmidi esirmiyya Hasbi mütefi fâbi gayri bela kul ve karşı kâbi kem kâca bi kâlu kâletin ve karşı kâta şu talan etbâ bi ingo neyna dinevâm Ebru meleyna bre kâfa zirbu khilâtiyya Ebru meslimi edirin ki kuşti isimâ ina nefretâni harama mirâti ve eyyem Eyyem Oralina ilina ilima kuluna ifaşa ona ilim Ebru seyta bu askine rumi mahdine dünya bir seyden

0: sarayım gel.
1: Kadın hayalde sevde yadeye gara ya bana. O da ki biz bana bir de kuşa bu da nereli yadeye asas neye.